Sen güne göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadım. Aklımı yitirdim en sonunda. Sevdan mı aklımı başımdan aldı? Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.

Şu Moda. Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi, pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Taklite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Reklamları dinlediniz.

resimleri sen al. Mevsimler zaten benim, hadi.

0: jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsun markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motor...

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için önerdiği taslağa verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 2026 otomotiv sektörü yılın 1/3'ü geçerken zor durumda. Yaz kampanyalarıyla markalar talebi artırmaya çalışıyor. Renault, Peugeot ve diğer markalar çeşitli faiz ve takas imkanları sunuyor. Nevşehir'de sağlık ekibi, rahatsızlanan bir kadına müdahale için gittiği evde bıçaklı kardeşler tarafından rehin alındı. Polis müdahale ederek sağlık çalışanlarını kurtardı ve şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul'dan Nepal'e giden Türk Hava Yolları uçağında hidrolik borusunda meydana gelen bir arıza sonucu duman paniği yaşandı. Yolcular tedbiren slide ile tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma olmadı. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yaptı. İfade alma işlemleri sürerken oğlu Gökhan Böcek de benzer bir başvuru gerçekleştirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray, Antalya Spor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basını, sarı, kırmızılıların başarısını geniş bir şekilde cover etti. Al Nassr, Ederson'u yaz döneminde transfer edeceği bilgisi medyada yer aldı. Fenerbahçe ise Sambacı'nın bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Golleri Rashford ve Torres attı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6861 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz bölgesinde iç kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve aralıklı yağmur yağıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 20 derece ve yağış yok. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 15 derece ve yağış yok. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz. Ne o?

0: Etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi mutluyuz.

Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: O gece esprimde, hayatım ellerinde, yoldan çıktım.
1: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. dolandırıcılar tarafından hedef alındı. Dolandırıcılar 850 bin TL çekerek şüphelinin mobil bankacılık uygulamasına erişim sağladı. 3 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşın sona erdirmesi için sunduğu teklife verdiği yanıtı sert bir dille eleştirerek, tutumunu kabul edilemez olarak değerlendirdi ve bu durumu hoş karşılamadığını ifade etti. Balkondan aşağı sarkan şahıs, Ankara'daki olayda polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Paniğe sebep olan durum sonrası, sağlık ekipleri şahsı hastaneye sevk etti. Olayda çok sayıda polis ve ambulans görevlendirildi. 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Sonuçlar 11 Mayıs 2026 tarihinde E-Devlet kullanıcıları ve MEBİS hesabı ile öğrenilebilecek. Adıyaman'da 80 yaşındaki kadın anneler gününde kızı tarafından şiddete maruz kaldı. Yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ve kızından şikayetçi olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Antalya Spor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basını, sarı, kırmızıların başarısını geniş bir şekilde cover etti. Al Nassr, Ederson'u yaz döneminde transfer edeceği bilgisi medyada yer aldı. Fenerbahçe ise Sambacı'nın bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Golleri Rashford ve Torres attı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 39 kuruştan, gram altın ise 6861 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz bölgesinde iç kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve aralıklı yağmur yağıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 20 derece ve yağış yok. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 15 derece ve yağış yok. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Hantavirüs salgını nedeniyle tahliyeler devam eden MV Hondius gemisinde Fransa'ya getirilen 5 yolcudan birinde semptomlar gözlemlendi. Yolcular yoğun önlemlerle askeri hastaneye sevk edildi. TRT'de yayınlanan Patili Annemiyim programının sunucusu Işıl'a Açıkkar'ın hayvan sahiplenmeye dair açıklamaları tepki topladı. Açıkkar'ın görevden alındığı ve soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Gaziantep'te bir taksi şoförü rehineyi kurtarmak için vurulma pahasına müdahalede bulundu ve silahlı saldırgana teslim olmaması için direnmesine rağmen etkisiz hale getirilmesini sağladı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bu hafta TBMM Genel Kurulu'na sunulması planlanan yeni vergi paketi, kamu borçlarına 72 ay taksit ve 1 milyon TL'ye kadar teminatsız yapılandırma imkanı getiriyor. Ekonomi üzerinde olumlu etkiler hedefleniyor. Asfalt mühendisleri tarafından geliştirilen, havayı suya dönüştüren cihaz, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarında tanıtıldı. Yerli ve milli mühendislik çalışmaları ön plana çıkarken, ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri için kullanılması hedefleniyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi, sosyal medyada eleştirilere cevap vererek istatistiklerin önemli olduğunu vurguladı ve destekçilerine teşekkür etti. Fenerbahçe, kiralık oyuncusu Edson Alvarez'in bonservisini almayacak. Alvarez, Meksika kadrosuna girmek için mücadele ediyor. West Ham'da düşme tehlikesi var. Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı 4-0 yenerek sezondaki 16. şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, ilk sezonunda önemli bir başarı elde etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6854 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz bölgesinde iç kesimlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve aralıklı yağmur yağıyor. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 20 derece ve yağış yok. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 15 derece ve yağış yok. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara.

Fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

yanıma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP, Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, yönetime duyurduklarını ve baskılara karşı durduklarını belirtti. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. TRT'de sunucu Işıl Açıkkar, hayvan sahiplenmeye dair ifadeleriyle tartışmalara neden oldu. Yönetim, Açıkkar'ı görevden aldı ve soruşturma başlattı. Rütük, annelik kavramının dejenere edilmesine karşı duruyor. Gaziantep'te silahlı şahıs ticari taksi şoförünü rehin aldı. Polisle çatıştıktan sonra rehin şoförün müdahalesiyle yakalandı. Olayın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi. Zanlının işlemleri devam ediyor. Saadet Partisi'nin 2024 yılında gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongresi'ndeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan mutlak butlan davası mahkeme tarafından reddedildi. Kayyım atanması talebi de kabul edilmedi. Asfalt mühendisleri tarafından geliştirilen cihaz havayı suya dönüştürüyor. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda yerli üretim gücüyle mühendislik çalışmaları tanıtıldı. Ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedefleniyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi, sosyal medyada eleştirilere cevap vererek istatistiklerin önemli olduğunu vurguladı ve destekçilerine teşekkür etti. Fenerbahçe, kiralık oyuncusu Edson Alvarez'in bonservisini almayacak. Alvarez, Meksika kadrosuna girmek için mücadele ediyor. West Ham'da düşme tehlikesi var. Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı 4-0 yenerek sezondaki 16. şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, ilk sezonunda önemli bir başarı elde etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6854 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir havayla karşı karşıya kalacak. İç kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise yine parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava çoğunlukla bulutlu, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava parçalı, güneşli geçecek ve yağış beklenmiyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Hava çoğunlukla bulutlu seyredecek ve yağış olmayacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hava parçalı, güneşli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için.

0: mutlaklar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile...

meteklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun, sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı, aşkı barındırır. İlk dinlediğinde hangi duyguyu veriyorsa en son dinlediğinde de o duyguyu verir. Tadı hiç değişmez. Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi.

Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi.

0: yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs tespit edilen gemideki yolculuğu hakkında yanlış bilgilerin yayıldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişimde olduğunu ve karantinada olduğunu açıkladı. Almanya, Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun füzelerini satın alma planını duyurdu. Bu gelişmenin Temmuz'daki NATO zirvesinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Almanya ayrıca savunma alanında ortak üretim hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunun gündemlerinin en üst sıralarında olduğunu belirtirken, Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin halen dinmediğini ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzdoğan'ın eski yöneticileri Güven Eken ve Özkan Batur'u dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından gözaltına aldı. Soruşturma, Sayıştay raporlarına dayanan usulsüz işlemleri inceliyor. Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl aradan sonra yoğun yağışlar sonucu açıldı. Bu açılışta saniyede 361 metreküp su tahliyesi sağlanarak taşkın riski azaltıldı. Vatandaşlar su akışını izlemek için bölgeye geldi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında bekleyebilecek yerli bir futbolcu arıyor. Bertuğ, Yıldırım için teklif hazırlıyor. Transfer için oyuncu takası düşünüyorlar. UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının hakemlerini belirledi. Final maçları belirli tarihlerde çeşitli statlarda oynanacak. Galatasaray, Antalya Spor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basını bu başarıyı genişçe duyurdu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6944 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Yüzete Karadeniz bölgesi hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi için de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşması tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece ve hava durumu genellikle bulutlu, gök gürültülü sanal yağış bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hava durumu kısmen güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece ve hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava durumu kısmen güneşli, gök gürültülü yağış bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.

0: bitti. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

Kendimi bildim bileli, ne kadar yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

kalsa boyunu. Ben artık seyredemem, yıkasa boyunu, devrilesi boyunu. Zalimin zulmü varsa el, mazlumun Allah'ı var.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi.

0: kaldı. Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım.

söndürebilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

şarkı dudaklarımda ve hep aynı özdeyiş bakışlarımda. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayal kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı. Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsem. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: ve reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Güneş çıkar ya, hani yağmur diner ve toprak memleket kokar ya. Ansızın gelirsem yüreğimde binlerce çiçek.

radyosu Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte.

Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o günlere dönebilsem. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

Ben geldim meyhaneci. Bu akşam buralıyım. Sevgilim de ayrıldım. Yürekte yaralı. Kaderim düşman bana, kahretmişim dünyama. Adımı sorma bana. Bir bahtı karalıyım.

0: Radyo Moda 102.5 102.5.
1: Tatil geldi insanı. Ağlarım ben, inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz? Ne olur

başkasını çoktan sevmiş. Ben de zaten hiç gönlü yokmuş. Soykan'ın ben de zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, ben de hiç gönlü yokmuş. Ben de zaten gönlü yokmuş.